0: Çeri çitiyan naksan tahta tıkakua la atli iş çöleval çüşkünü li santilal çahoy taşak la musik re santovresin ki likua uti uka ayin renat halak ruço ke çüşkün şakali duşkik ehla kuala li hakua kesu krist a anu tangna kis kastes çirip çira optesik kis çap likua kit yoshin çaku kis haçi kis kere eblis solomut kis tiye Ulmak, utkwa umak çehunile şayin. Ana inglin kun şakalil, itak aştisik, sahek ava.
1: Atin kakwa, atin diyon.